bahçesinde oynadı tut Cemal Şaban'a. Şırman yüzlü cananını görmedin mi mabada?

0: varıbdi. Bir hovuç altında uzatkenden ki, haligi altınge ege bugün otaxonimiz podshoyi olam bizni yong'oq hosilga kirdi debdi. Bu gapdan ta'sirlanib ketgan Amir Temur bobomiz yana bir marta Farin devorsa yana bir hovuç altında uzatib qo'yibdi yondagi vaziri. Podshoyi olam odamlarni yong'og'i bir yilda bir marta hosil berardi. Bizni yong'oq ikki marta hosil berardi-yu. Bizi yonidagi vaziri Amir Temur bobomizni quloqiga shuvillayotganimiz. Podshoyi olam tezroq yetmasak otdan ham ayrilib qolamizdirmish qarang.
1: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. What it man?
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: İyi, ozodum amını karayın, aynasıcı, aynasının mamarasını da çürüyor çünkü bana.
2: Ma kıyık hani diyor, vastaki burada neç yaş bugün siz?
4: Benimki 9, yok 8 yaşlı bugün bu sanki.
2: Vay, vay tabi akıldım. Hatta 18 yaş adam yokuşup çürüyor izi karayın.
4: Hayyinde, kotta adam, kotta görün yani yakışı değil. Hemen azam kottası yakışı yok.
2: Vay, ben bu küçükine kim buldu?
4: Unusuyem, ben de az yaş, 2 yaşlı kim bu sekeri. Ha ha, 2 yaşlı kim bugün.
2: Demek o şüphettim, tipe kel bugün eken sizdeyi.
4: Yok ya, hani oza, rasımı tezgarı şu olsa. Doğrulamış ya ki, hani endi çocuğum var, gördün?
2: Tamam.

0: radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Oğaynı yaş görgen kızım ketip oldu.
2: Ne yapı bu nasıl? Hazır.
3: Darakta bir tepsen kız yok oladı yu.
1: Ya iken yine kıldım. Bir karı çınarı teyge gelip bir tepudum. Karı bir kampır düşüp geldi.
2: Ha, o şengi öyle.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

Markaz. Bu koşuğumda sevgi istirabıda yongenler. Sevgisiden tangerler. Kucağıda uyganıp azabıda torgenler çünkü.

0: bu izofli yutal doğru masku. Bu işte suradığın sürgü doğru. Bu man yutal kusam. Yutalga sürgüne nima dahli bor? Bize dahli bor. Nima dahli bor? Bize bu doğru yeseniz yutalışka korkasız.
1: Hangama ustaları.
2: İlgari paytda umuman buna qanday narsalar yo'q edi bilasizlar. Sot uylar yaqinda paydo bo'ldi. Oldin telegrafga kirib zakaz qilib o'tirardik kutib. Keyin masalan Toshkent, Piati, kabinet zaydit edi. Kirganimizdan keyin ular beradi. Alo, atchayte. Govorite, chto stoite? Govorite, alo, alo, alo. Bittasi rosa baqa. Alo, Buxoro! Buxoro! Ey, go'shkuni tako. Ne. Alo, Buxoro! Siz bir bolacha qo'rqqandan otasi ichi kirib ketyapti. Yosh bola kelgan ekan. Buxoro! Chota ne slishna, devoshka? Chota mi? Alo, Buxoro! Buxoro! Buxoro! Desa, Ali bola batar kirib ketyapti. Keyin so'rab, dada, ana odam nega baqiryapti desa, ko'rmayapsanmi, Buxoro bilan gaplashyapti debdi. Desa, a telefon qilsa bo'lmaydimi dada?
1: Hangoma ustalari.

0: aynı.
1: Sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz daftar. Mavsum tuhfasi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kel chorsiga, bozorga bir kirib chiq. Anjir 10 so'm, narroqqa o'tasan, pista 20 so'm. Narroqqa o'tdim de, zirachidan so'radim. Aka, zira nech bil desam, 300 so'm deydi. Aka, kechirasiz, bu qopimi yoki kilosi deydi. Kilosini eshitganingizdan keyin xuddi anu isro qo'yib beradigan bolaga o'xshab qolar ekansiz. Uzoqdan Oxinjonning ashulasi eshitilib qoldi qulog'imga. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qulog'imdan kirdi-yu, og'zimdan boshqacha bo'lib ketdi. Chorsuv bozoriga kirgandim bir bor. Magistr shagidan olgandim bir bor. Narx-navoga qarab yig'layman zor-zor. Ko'nglimda bir narxu, bozorda bir narx. Qo'yliqda bir narxu, chorsuvda bir narx. Uyiga qaytsam men xarajat bilan. Xotin qaradi menga ola ko'z bilan. Kuyarman bir narxga, bir puliga qarab. Ko'nglimda bir narxu, bozorda bir narx. Bozordan shunda chiqib kelsam, bozor tepasida kattakon bir e'lon yozib qo'yibdi. Yurak va asab kasalliklarini bozorlarga kelib xarajat qilishlari qat'iyan man qilinadi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay, ay, ay. Vosteki, yanımız geçti, yenge kuşunu koçup gitti.
4: Yok, tanışı aldınız mı parayı?
2: Vay, bilasizmi mani?
4: Vay, yaxshi, yaxshi.
2: Ey, bilasizmi, o'shani kishi bor-ku, xotininichi nima deb erkalar ekan?
4: Yo'q, xabarim yo'q.
2: Qaldirg'ochim deb.
4: Nima?
2: Qaldirg'ochim deb erkalar ekan.
4: Yo'q, xotini shunaqa chiroyli, nozu badan ekanlami, a?
2: Yo'q, teskarisi.
4: Ha, unda nimaga unaqa deb erkalaydi?
2: Chunki uni xotini har doim yurt-yurt kezib yurar ekan.
4: Aa.

0: akam kecha mashina oldi, Nexia. Kecha sekin garajdan olib chiqib, maza qilib haydayapman.
1: Mana akam kecha yangi bir Lacetti oldi. Uni sekin olib chiqib, kechasi rosa haydayapman.
2: Mana akam kecha uylandi. Man?

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: İyi dostlar, hayatta kızık vakalar köp. Kulağa çalıngan geplerden hem bir iki ağız geplaşı otamız. Bana dostlar, bizi Özbek halkımız gidiyorum sadda değildi. Mehman dost, adam ahın. Hanıdanınızda mehman kese dost müsen, düşman müsen demesen dasrın yazamız. Topkan tükenimiz dasrın yap gelemiz. 5 minit öter etmez, Çin'i çayına gidi 95 çay bile ilk de piyele kirip geledi. Özbekler de Urfa odada göre 3 Mart'ta uydegez kaytarıp çayı da birincisini uza oladım, ikincisini mehman gibi verirdi. Rusya'dan giyen mehman gibi 3 tarafta çay uzasa, düşünmeken Rus mehman ne diyelim ki? Vot hıytırı Özbek. Свой пиалышка тырас пласын ол. Мой ния дирас не спласын ду ярым шарам. Албатта бізім мейхман достыгымыз қадыр достар. Бір күні мен қышлағымызы өтіп кетесем бір колхозы рейсі азаларыны иғва сөке епті. Ой, көзіңді очвал, ой, пақтакаллар. Селлер ерге қанақанғы гөң сол епсалар. Анау қошыны колхозаға біргадаларды көрдің мі? Қанақанғы ажайып гөң сол еш епті. Оларды ерге сол еткен гөңіні ажайыплігіні, яқшылығын көріп, адамды егіз кеп кетеді дейді қарай. Bomasam gündə yeməyiz gələdəm. İndi kişinə bolalar haqqında bir iki ağız gəp. Bir kişinə bola var ikən sal topalancıraq ikən, dərs peytin nuqul topalanda oşa bola qılarkən. Yonda oturğan bolalar ilə boks oyunu oturğan, alda oturğan bola tip oturarkən. Hatta ki domlasını hem sensirəb gəpirəkə, "Ey domla, bol dərs tuga tanabsə çıxamız." derkən. Domlasın jahli çıxıb manaqa keçə oşa osulub kəkən paravoz yenə vurguldum. Uyinga barıb 30 mərtə mən domlamdı sensirəb gəpirməyəm dep yazıb kələsən, yoqal depdi. Hali bola uyga borib 30 marta yozib, sal qitmirroq bola ekan, nimaga endi 30 marta 50 marta bo'lsa ham bo'laveradi deb 50 marta yozib, ertasi kuni domlasiga ko'rsatgan ekan, domla ko'rib, "Ey, malades, seni aqling kirib qopdi-yu. 30 marta desam 50 marta yozib ko'rsan" desa, hali bola nima deyarmish? "Seni bir xursand qilmoqchi edim-da" degan ekan.
0: Hangoma ustalari.
2: Aziz do'stlar, men ko'proq maqollar tarjima qilishga harakat qilaman ko'proq. Shulardan bir ikki og'iz gapirib beraman. Mana o'zbek xalq maqollaridan it yotish, mirza turish degan maqol shunday qilib tarjima qilinar ekan, sabaka lejit mirza stay deb qo'yasiz. Ol tovog'im, ber tovog'im, ushol tarilka, pashol taril. Oshing halol bo'lsa ko'chada ich. Tvoy blyuda halol, na ulisa pe bemalal deb qo'yasiz. Ona yurting omon bo'lsa rangi ro'ying somon bo'lmas. Если твой родной земля аман, у тебя лицо никогда не будет somon deb qo'yar ekansiz. Mana bir gap bor, molim ovqat yeyapti, ko'sh qatirmayapti degan so'zni shunday qilib tarjima qildik. Moy korova kushit, kushit, почему-то tapichka не возвращает. Bir to'rtlik. Qo'l sinar, oyoq sinar. Goho idish tavoq sinar. Bizning uyimiz juda ham baland, ko'zingga qara ey farzand degan to'rtligi shunday qilib tarjima qildik. Перелом, перелом. Высокий стоит наш дом. Если оттуда упасть, прямо банисе попасть пояс. Xonajin ko'zini suzmasa buqa ipini uzmaydi. Bu o'zimiz zamonaviy maqollardan. Xonajin degan so'z tarjimasi qiyin ekan, taxminan biz gunajin deb o'rvordik. Gunajin с глазами не моргает. Buqa к нему не шагает деп ko'rdi.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radio star.
1: İki gornem.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki gornem.
2: Nazoş, keçi adam bize dence, rassı hafı buldele.
3: Ne mi buldu, tinçliyim o?
2: Keçi adam ki, adı, mangi 10 bin vereyim dedim. Ki hakem gelip, 20 bin soradı. Ki hakem gelip, 30 bin soradılar. Ki adam hayran bulup, bu gözlüğü ne mi buldu? Ne mi anda hem ile pul soru bastırlar dediler. Ki hakem satıp koydular.
3: Ne mi anı satarlar?
2: Adı, sizden çıktım. Ahır bugün sizi tuğulgen konu iskudun dediler. O şenge, rassıyam hafı buldele bize de.
3: Lekin sizlarim yaxshi ish qilmabsizlar-da. Bu bilasan maslizoda boyachi men avtobusda kelyotdim de sani oldinga. O'shanda bittasi cho'nchayimga qo'lini tiqayotgan sezib qoldim. Keyin ovora bo'lmang, bab cho'nchayimda hech narsa yo'q desam, qo'yavering yaxshi qiz, bunga o'zim amin bo'lishim kerak deydi. Ablah.
1: Ikki dugona.

yürek sen, sen sihirli irtek sen, ışkımın melikesi menge kerek sen. Sen mihirli yürek sen, sen sihirli irtek sen.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgich.
2: İki oğru tilla magazinine aylanıp tillalarının narxını o'rganib chiqish yaptı. Qara, mana bu brilliantlarni qara. Mana bu tillalarni qara. Oh, mana bu persi uzunni qaragan. Mana bu tilla soatni qaragan. Mana qara, mana shu tilla soatga qancha berish mumkin? Ikkinchisi. Endi bilmadimmi, bu studiyaga bog'liq.

0: dam o'tgach to'zg'ib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, g'am g'ussa tortib.
1: Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz. Kamni ko'chaga haydamang ota, kenjamiz ko'chaga haydamang ota.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: geç.
1: Ulpatla, ana keçe maşinede keçe tutdum. Yürüyün çetide içtik ketti var gen şuna gen. Kelte yüpkeleri kiyo gen çoçları blendin ge kızla turgen gen. Yok zekin tuhtadım.
2: Kino buldum.
1: Oynanı zekin, knopkanı boz bitti aç. La karasam uzayam ketti var gen kızlara gen.
2: Anca ketken eken.
1: Rosa ketken eken. Kızla ge saval verin. Kızla. $100 gen nama kulilerden keledi. Nama karamat korsadı sandısam. Nasam nama dindi.
2: Nama dindi.
1: Ake hohlegen şizli kılaman dedi.
2: Yok ha?
1: Sakin başına açtım. Saldım kızları.
2: Keyin mi buldu?
1: Keyin üyge vardım.
2: Hiç kim yok mu değil mi şahı?
1: Hiç kim yok uydu. Darvazanı sekin açtım.
3: Keyin nama kıldı?
1: Oğlunu ortasıp tıkattı oğlunu. Onunla değdi tıkattı bu soru bu. Sorunu sekin sordurdum beka. Arak boyu var o arak boyu da.
2: Vay vay vay.
1: Tiks kılıp bidon uydurdum.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Otalarımız gibi borumuz gibi şükür. Uşa bizi yoşligimizden kulumuzdan yeteyleyip katta kılıp karagendeyim navarasını dalakizden mağzı şirin degen gap bejiz aytilmagandir. Karagendeyim şu uzumuzge karap uzumuzdan kim uzumuz olan kim bolamızge hem karap oynap şu bolasını uzatkendeyim tinçimazsan uşa uzatkendeyim hola hol sorap yakşı mı kızım yakşı mı oğlum diyoradı. Otalarımız baktığımızge doyum sohbulusun ilahim. Bulanı boruge şükür. Bejiz aytmagan bitti ota 40 da bolanı bokadı. 40 da bola lekin bir da otanı bokamaydı. Otalarımız boruge şükür. Bir çoli kampirdi ikki dona qizi bor ekan. Birini ismi Halima, birini ismi Salima ekan. Kampir ham, "Ey chol dadasi, bu yotaverasizmi? Boring, Halima qizimizdan bir xabar oling. Salima qizimizdan xabar oling. Nima bo'ldi ular qalay? Yaxshimi?" deb jo'nasa, cholam birinchi Halima qizimga kelib, "Halima xon, yaxshimisan? Qizim yaxshi yuribsanmi?" desa, "Dada zo'r, hammasi yaxshi. Qalay, nima yangiliklar?" desa Halima qizi ham, "Dada, o'g'lingiz bilan yangi uchastkamizga bir 50 mingda g'ish qo'ydik. Shu bitta duo qilib bersangiz, otani duosi o'tadi" dedi. "Shu 10 kun tinmasdan bir quyosh chiqib bersa shu g'ishlarimizni quritib olsaydi uchastkaga" desa cholam, "Ilohomin, ilohim bir 10 kun tinmasdan quyosh chiqsin. Amin, Alloh akbar" deb, "Endi men Salima seningkiga boray. Qizim u ham kutib turgandir" deb cholam Salima qizinikiga kelib, "Yaxshimisan qizim, qalaysan, hammasi yaxshimisan, rahmat" dedijon, "Hammasi yaxshi, yaxshi ham keldiz. Nima yangiliklar qizim?" desa Salima ham, "Kuyoviz bilan dedijon 50 gektar yerga bug'doy ekuvdik. Shunga iloji bo'lsa Xudodan bir otani duosi o'tadi" dedi. "10 kun yomg'ir so'rab bersangiz yaxshi bo'lardi" desa cholam, "Ilohi amin, 10 kun tinmasdan bir yomg'ir yog'sin" deb duo qilib uyga kelsalar, kampir ham yugurib chiqib, "Qalaysiz chol, nima bo'ldi? Halimaxon qizimiz qalay ekan, Salimaxon qalay?" desa cholam, "Qizlaring zo'r kampir, yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Saliminasini ko'rdi" deydi.
3: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asız Ode.
1: İki Gorna.
3: Uf, asız ode, ne mi cicim türmüysene, ne mi cid, tıpırçılıysen, tinçliyim mi?
4: Ne zor, anı stüzenç giyim, uyda kop getipti, hazı kan doktor gelip, sorap kosedi, rası şerman dağım çıkaradı, kukun üstüge yolundu, kulumam yok.
3: Studentskiy nima qilasan? Aboy metroga kirayotganingda jeton olding-ku? Metroda konduktor bo'lmaydi, o'qimagan.
4: Ha, shuni voqliroq aytmaysanmi?
3: Aytgancha o'rtoq, hali bir pastiribchi go'zallik saloniga borib kelinglar.
4: Nima qilasan?
3: Sochimni torttirib, ukladka qilib, tirnog'im manikur, pedikur qildirishim kerak-da.
4: Shu deyma, yigitingni qo'rqitmoqchimisan?
3: Nimaga endi uni qidirsam?
4: Yo'q, o'zim, o'zi shundoq ham chiroylisan u go'zallik salonidan. Yana ham go'zal bo'lib chiqasan deyman-da.
1: Get the gun now.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで İctimai Din Derman sahifesi.
3: İctimai Din Derman.
4: Alo, onası? Yaş oturtular mı?
5: Hay, yürü verin. İşhane izdeki ayım çeler bilen çakçaklaşıp. Hamması canım geteydi. Çerçedim. Balalar izbiram şok ki başımda aylantırıp yubarıştı. Vaktli rakip karışmam yubarmıyorsunuz. Uzumge karışgeyem vakt topamıyman. Menam dugonalarımge okşap yaşasam. Ularge koşulsam. Dukon aylansam. Bazarge borsam. Mehmondorchiliklarda yursam deyman. Hayırdı? Kun boyu şu iki şümtekengizini orkasından yugurganım yugurgan. Kettengiz çelekteki suvunu aktarsa kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
4: Bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bundoq feelingni kengroq qil, kechgacha boraman.
5: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin obo shirinlik ham olarsiz, xo'p.
4: Ha, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
5: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yilib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
4: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
5: Voy adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
4: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib tushib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
5: Vay saqa ekansiz. Uyga keling va salom.
4: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Yende külgü uygatıcı külgüler var eken. Külgü uygatıcı külgüler. Bazı insanlar külade o şey. O yüzden bir külaste ki hala adam külü oturken eşit var onge karama külü uğraz. Mesela bazı bunlar var şuna külü. Haa! Dip külade. Bu oldu. Kavallıcı mı oturur orada? Yine kızı gel köp kavam bitti. Tamam. Bazı bunlar var. Dip külade. Bari o külgülü görgen ne geçsin külü uğraz da.
0: Hangame ustaları.
2: Ben yakında bazarda yürüp ben. Maşına bazarda yürüp ben. Balans atadıkınca ekip kaldım da. O yani tanıp kalışıp hamması ergaş yürüştüm ben ya. Muhlisler. Hacı yürüyken ne kadar iken, ne kadar iken, kanaka külgü böler iken, hafta okuru berer mi iken, kanada şu halatan çıkıp edildi. Hamması küzet yürüştü yani. Bir bu tamaşada yani yürüştü kolası. Hani balon pırışı aldı iken, ülkeler bu balonlar satıladı mı? Satıladı. Bizde kere eski Nexia'nın balonundan kere eski. Okey yumuşakıdan zordan var. Siz için dedim, mene dedi. Rahmet bunun durağı dedi aldık. Aslında Hacı yürüyken bitti iltimas vardı. Hansım kendisi tutkacan dedi. Niye bu kadar dedi? Çünkü bu safla reklamı beri atmaz. Halı kaçan boş bile yüzeyme dedim. Üç gün neki kendisi yok dedim. İltimas bitti bilet taşıp geçsiniz dedi. Bitti bilet taşıp geçeyim ben gel dedi. Ben dedim ülke dedim. Sen koçuda balon kotar yürümeysen ko dedim. Ha doğru. Ama benim koçuda bilet kotar yürümeyim ben ko dedim. Ben bazarga geldim balon bazarga. Ha selam dedim. O şu kasaga bora sen dedim. Balon bozsa alamam dedim. Hazır balon bozmasa amaz değil mi? Ha selam bilet bozsa alasam bozmaz ki doğrusan dedim. Desem adamla turban kalıp tasın. Ne oldu olsa teşkil mi? Ben dedim ne oldu cancar buldu mu? Ya hoş uyuyak ha. Maktuz bir yerde, yerdeki barmakçıydık. Yine bu yüzü koyup kalkalımız. Bitti yangı istatı verin. Bitti yangı istatı verin dedi. Her tarafta yangı istatı verdim. Ama kulüp karıya çoğruldu. Bazarda kim kop? Bekar çıkıp adaşı yürüyen kop. Ulus geldi, ulus geldi. Adam toplanıp gitti. O zaman kovatırıp kaldı. Milisenderle çürür. Ne bakayım oldu ben ta. Dişli mi? Dudu, karın yine bir tas kırp gülü. Hacı Eke, huzuruma geçmeye kaldım. Ben yaptı yangı istatı verin dedi. Hadi keşke gelin. Hey, ülkeye, ne bakayım ben iş buyuruyorsan sen dedi. Ben sana iş buyurmayıp ben kıdırdım. Sen de meşgulemse o zaman dedim. Ha biz arabada dedi. Arabayı torta olup kıdırdım. İyi dedi. Hani hakikaten ama harbittik yapalımız külgülü bizi.
0: Hangame ustaları.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bizi halkımız en kadimi halk. Biz maktanamız, koksumuz kurup, bütün memleket dünyaya maktanamız. İbi Sino babamız bizde tuğulgen, Bukhara'nın abşanası da tuğulgen. İbi Sino babamızın kanı var bizde. Bizde babamız medisine sözü payda buluşken sebep bugün. Hakikaten abi, İbi Sino sözü de medisine sözü payda bugün. Hani, de maktanamız da, aslında bir de karıştık, İbi Sino babamızdan bizde hiç nesi yetip gelmedi. Bitti ısırık yetip geldi, kala ısırık. Sırıqdan başka hiç nesi yok. Aslında minglab giyahlarını kaysi kasallikke doğalıgını yazıp kaldırgan ekenler. Uşu kitablar kanı yok. Ya suylar akıp gitti ya yanıp gitti. Yok uşu nesi. Tibet'te ki, Tibet bir beyler akademi aşken Tibet'te biz İbn Sina babamız Xitay'dan, Japonya'dan, bütün dünyadan bari uşu etten okuşken. Minglab şakırtlar çıkar gelirler. Onlar rivajlanıp gitti. Biz de umma işte takamadı. Isırık tamam. Kimden kirsiyem ısırık, baş ağrısıyem ısırık. Çakalat tutsayım ısırık, sigara tutsayım ısırık, mihman keseyim ısırık, çıkıp etseyim ısırık, maşına asayım ısırık. Başı yoldayım ısırık, köşedeyim ısırık, üydeyim ısırık. Hulas kasal yatken kazakhanadan tutsatı yürüşerdi. Angine bozayım ısırık, davulini bu keseyim ısırık. Ay ısırıktan başka nasıl yok mu bizde? Ay İbn Sina bizde yok, bizde bu ilişkileri hemen sekeretler.
1: Hangama ustaları.
2: Ay İbn Sina bizde yok, bizde bu ilişkileri hemen sekeretler. Babamız İbn Sina'dan kalan kitaplar yok da hazır. Kıtay'da, Japonya'da, başka yerlerde var. Kolu bilen Tibetliler, kolu bilen peresi kıyanı korsattı. 5 yıl aldım. Bütün dünya televizyonda korsattı durdu. Rus alımları mini verimdi işte. Kolu bilen peresi kılıp, birisini alıp terlilke şunu diye koydu. Ama kayıl kaldı. İlahi derece kotarılıp gitken. Hani, usumlilerde her kılıdan mesela hazır giyahları satış yaptı. Biz diyen bu, şimdi kısa böyle diyor. Lakin bizde absuz ki, koyu yakadan otalma yaptı. Başım ağrı yaptı, koyu yakı sütap koyuyla, yaşıp beta dedi. Ayağım karşı ağrı yaptı, koyu ağzına sütap koyun, yaşıp gider dedi. Şimdi beli ağrı yaptı, şamarla gelsen, koyu ağzına sütap koy dedi. Kapı bakanı koyu ağa. Davulü ne bakalım, başını ye, koyu ağzına sütap koy, yaşıp gider dedi. Meşidin tartışı ağrı yaptı, mesela mümkün değil, mümkün kuru şey bakandır ha. Doktorga bağırdı iş yok bizde. Doktorga bağırsa 15 minütte haberisinden çıkardı, 3 günde yüge cevap veriyor adam. Bizlerime dedi, ya doktorga bağırmayalar dedi. Koyu ağzına sütap da şeyler, azay badanı gördü. Orada da şeyler, bir terlese yaşıp gider dedi. Ali kasaldı beceri koymastan apkal Uzbekçiliği de koyakıdan sürüp yaz peyti de uğrap postülleri uğrap kurpacı taşıp onun üstünden gülüm taşıp koyardı. Bir pul kan da yakışı bir pul dolanıp kesse oğuzdan oğuzda. Biz koşunuz gerek. Bursun onu sarılamasaydı. Hali yuvatken kasal kıynanıp kıynanıp bir terleydi. Kıynanıp kıynanıp iki terleydi. Ki üçüncü met terleme koydu ki. Karın. Doktor gibi arasan. Barışı bile yuvatkızıp koyardı hazır. Sen her gün şubatı körgünün barış gereği mi? Koy ağzına sütap koyuyla yaşıp getirdim.
1: Hangama ustaları.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Yakında özümden cekatı kapı oldum ve üyde oturuldum. Rüstem can dedim, tron yeniden dedim, valak seleyin dedim. Onumdan tuttum. Sen kana kapı bilmez iyi gitsen dedim. Ne makıldın ben dedim. E adamdı koynunu alışmasan mı uke? Ne makılasan o zihni kıynap? Kuduruş kıyınlarsa onunla hapakılı yürü orada dedim. Kana kılıp hapakılaman dedim. Ha bitti otobüsten tike kiresen otur orada üç sütke tumşukunu asıldırıp dedim. O senin için mani ev kıynamayla o zarin ev kıynamayla. Bitti kapatsa üçte tut satılıyıp gelmiş narkı boynuna asıp boyulgen. Hamasını ki her kıl. Bitesi 200 son, bitesi 500 son, bitesi 1000 son. İlginç sen sorattı bu nümege her kılsa uzudan sonra indip de. 200 somli tutuge kadar nümege sen 200 son sendi gene gel. Hali ki tutu yetermiş ki. Ya bizce zor tutumuz da biz. Nümege sen zor sendi sen. Biz hocayın işe gidiyip geride. Yaşı var beni hocayın. Koyamız. 500 somliyge sen nümege 500 som sendi sen. Biz hocayın işten geliyip. Yenlengin, yaşı var geldiniz mi hocayın? Ama zor sizde, yedinliysiz hocayın, yedinli. Ah hocayın, ama zor sizde. Dıp gümbüre kaçırdıken oyunca oynamam veremez dıp da. Min somli totuken sen nümen min som sense cim tırırıp da. Oy sen nümen min som sense cim tırırıp da. 5-6 madde sonra sayem cim tırırken eken, ya bu kar mıdırsa 2 somli totu yetermiş ki, o kişi şuna kadar gavurmaz alarım, min som, o kişi şuna kadar. Nime ya, narkı balan bunu dese, bu kişi bizi başlığımızdırmışlar.
0: Hangama ustaları.
2: Kadir ekem, şehirde sen nobopra avukatı yegenekenler, yettabette bu şaşlığı pazlarım, kiyingi peyette künler ısıp gitken, nobopra göçten giden şaşlığı yiyip, ekspres avtobüsde kit yaptırsalar, sen uzlarını nokulayı rahat sezdiler. Şapırda aldık ortup, şapır ekem, avtobüsünü sen kaka sıracaya tohtat koyun. Ben biraz taşkili işlerden meşgul bulamam. Ya kana adamsız, bu avtobüs bu tohtatılmaydı bu. Ya, yok ekem, avtobüsü tohtat koyun. Can ekem, ben Özbekistan radyosunu giktirip Kadir Maksum bulamam. Tohtat koyun. Ya, tohtatılmaydı bu kadrege kanak adams ekspres ahırda tohtaydı bu ya. Hükem, can hükem, karım bırak durup da tohtat koyun. Tohtatılmaydı dese açıkları çıkıp badanınca milyon milyon lanet. Men seni ertegen sonca baratla resvayını çıkaramandırmışlar.
0: Hangama ustaları.
3: İyin ayda ortaça ıslıklı muhtarı, tekstavul yangen peçkeni ıslıklıya beraber buladı. Bu ayının ikinci günlüğü de abu hava, erkek kızını kıllığı da özgürü çayın buladı. Keçesi garip tamamdan, gündüzü canıp tamamdan, yarım at küçüge ege bulgen davul buladı. Eğrim joylarda tüyeni kadar gideyi kuyun kadarladı, ama içkiler aman kuladı. Şimalimiz okyandan kelekken kalın bülüt, Taşkin şehirden ötüp, Sargana vadisi tamam yağmasından ötüp gitedi. Keçeleri hava tendirdeyi kızıydı, gündüzleri esen unga nisbatan salqinroq bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yog'ingarchilik bo'lib, zontik ko'tarmagan odamlar bo'lsa ozmas uyitib o'tib ketadi. Biz sizlarga ob-havo ma'lumotini eshitdik. Salomat bo'linglar.
0: Hangoma ustalari.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Inson umrining har bir daqiqasi bebaho boylikdir. Har bir kuningizning bugungi soniyasi ertangi kunning armoni bo'lmasin.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç.
2: İki talaba yotoqxonada oturup bir-biriga savol berishdi. Og'ayni, sen paypog'ingni qachon yuvasan? Men paypog'imni yerga qo'yaman. Agarda u yerda tik tursa, demak yuvish zarur. Senchi, men esa paypog'imni shipga qarab, devorga qarab otaman. Agarda u yopishib qolsa yoki yugurib ketsa, demak yuvish zarur.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: مرکز رادیو صدا
1: ایکی دوگانه
2: من زوار اصدوده
1: ایکی دوگانه
2: Nazosh, kecha mashinamni senga berib turganimda qayerda bording?
3: Tug'ilgan kunga borgandim. Keyin ozgina ichdim.
2: Nima? Mast holda mashina haydadingmi?
3: Voy bo, nima o'rtoq? Sen mendan xavotir olasanmi?
2: Zarri ketdimi? Sendan xavotir olib, sendan emas. Senga berib turgan mashinamdan xavotir oldim. Seni boshim yuramanmi o'zi?
3: Hali shunaqami?
2: Nima edi?
3: Agar men xohlasam, mashinani kaltadan qaytarib bermasligi mumkinligini ham bilarsan balki.
2: Voy, Nazosh, hozirlash.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.